PK7S Breaking ile 7.05 herkese merhabalar. Sabah modunu açtık bile. Hafta içi sabah yaptığımız gibi 7-10 arasında mikrofon başındayım ben Serdar. Sırada The Second Voice Let Me Be.

0: ünlü olmak ister miydiniz? Bu soruya evet yanıtını verecek epey kişi çıkacaktır aranızda. Peki bu ünü genç yaşta mı yakalamak isterdiniz yoksa ilerleyen yaşlarda mı? Buna da muhtemelen genç yaş derdiniz değil mi? Ama acaba o yaşta ünlü olmak hayatımızı nasıl etkiliyor? Yani işin güzel tarafının yanı sıra olumsuz taraflarını da bir tahmin edebilir misiniz? Teddy Swims bu konuda demiş ki yani geç gelen şöhret bana çok daha iyi geldi. Onu Mr. Novidol'la dinledik ve sabah modunda birazdan sıra David Guetta, BBX'e J Balvin, Say My Name burada. Öncesinde ise harika bir Hügel prodüksiyonu Moving to the Sun. Kaçırma. Reklam.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Gününün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

de J Balvin çok önemli solo performanslara da imza atıyorlar ve zaman zaman işte bu şarkıda olduğu gibi önemli iş birliklerini de dinliyoruz. David Guetta prodüksiyondaydı Say My Name. Sabah moduna Enforest'e devam Fallen Angel.

0: İsveç'in en popüler yıldızlarından biri. Onu çıkış yaptığı dönemde İsveç'in genç yıldızı şeklinde anons ediyorduk. Çok iyi hatırlıyorum. Şöyle bir doğum tarihine baktım. 97 gözüküyor. Yani neredeyse 30 yaşına basmış. Bana soracak olursanız hala genç ve hala çan işler yapmaya devam ediyor. Zara Larsson, Edwy Fall da buradaydı. Günaydınlar, Radyo Feremen burası, ben Serdar. Sabah modundan sonra bakalım kimler burada olacak. Maneskin'i Begin'le dinleyeceğiz. Öncesinde ise Paros Teller, Black Lily seni bekliyor, unutma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibisin.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarımlar.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçelievler, Cevizli Bağ, Çağlayan, Zincirli, Kuyu, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç, Zeytinburnu, Yeni Bosna aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyrantepe etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Temde Ümraniye, Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

Beckin'le buradaydı. Mutlu sabahlar. Sabah modunda Jenny cephesinden yeni haberler ve yeni bir single haberi var. Birazdan şimdi ise The Silent Partner IVH. I'm learning.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Krovale takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, Sturm Graz maçında sakatlanan Osterwolde'nin arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Hollandalı oyuncunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı ve resmen Trabzonsporlu oldu.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatimiz 8. Serdar ben, sabah moduna DJ Goja ve Jason Derulo ile devam. Bicikol.

Puki ile buradaydı. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modunda sırada Jenny var. O da kısa süre önce Less Than A Lover adlı yepyeni şarkısını çıkardı. Ve bunu kendi kurduğu OA Entertainment etiketi altında yayınladı. Yani yoluna bağımsız adımlarla devam ediyor. Jenny, Temin Pala eşinde.

0: müzik dünyasına Sweet Van Psycho ve So Am I başta olmak üzere çok önemli, çok keyifli şarkılar kazandırmış bir isim FMX'e Alan Walker eşlik etmişti bu şarkıda Fate. Radyo Feribendesin, günaydınlar, ben Serdar. Sabah modunda birazdan India ve Inna radyonda olacak. Öncesinde ise Olivia Dean'e So Easy ile kulak vereceğiz. Fazlası için de ayrılma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sana iyi gelecek.
3: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Pilot Garaj Şoför
6: Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Expertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

Video ve turne kapsamında Avrupa ve Amerika'da konserleri var. Londra, Manchester ve Berlin gibi önemli sahnelerde izleyiciyle buluşacak. İnna India sonrasında şimdi Anima ve Lisa Bad Angel.

0: Özgüveni oldukça yüksek bir kadının sesi baskılar beni hiçbir şekilde yıldıramaz diyor Pressure'la Helim buradaydı. Mutlu sabahlar, radyo fermendisi Melsa Adar sabah modunda az sonra Jonas Brothers Sucker'la radyonda olacak. Öncesinde Shakira Burna Boy eşinde Die Die. Kaçırma. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: İklimsa, pilot garaj, oto ekspertiz.
7: Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kıyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa,

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
2: İngiliz On farkı var.
4: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
5: Chery.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmutbey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmutbey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde Ataşehir, Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik.
9: Radyo Fenomen'de

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Mikros Yemek.
5: Mikros uygulamasında.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Krovale takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, Şutrum Graz maçında sakatlanan Osterwolde'nin arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Hollandalı oyuncunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı ve resmen Trabzonsporlu oldu.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli sabahlar, saatler 9 oldu. Sabah modunda yeni saat Ülkeli, Mail, Angel ve Ultra Net'e başlıyor. Moving to the Sun.

ülkesi. Orada bir ses yarışması var. Yeni yetenekleri piyasaya çıkaran bir yarışma. The Voice Australia. İşte orada da aynı zamanda jüriymiş. Ton Senel sonrasında şimdi Becky G, Epa ile devam.

konu Teddy Swims ve David Guetta ortaklığı Gang Gang Gang'da dinlemiştik ve yıllar öncesinde onu dünya çapında bir star haline getiren şarkıyla Lance Mikey ile de şimdi buradaydı Tones and I. Bu arada Avustralya'da ki kendi ülkesi

0: 2011 çıkışlı bir hit aslında. Söz yazarları arasında Benny Bianco ve Sean Paul da vardı. Ve işte yıllar sonra Riviera şarkıya yepyeni bir yorum getirdi. She Doesn't Mind. İyi sabahlar. Radyo Feriben burası. Serdar ben. Sabah modunda Outkast'la yıllar öncesine gitmeye var mısın? Miss Jackson seni bekliyor. Öncesinde şimdi Arco Casango Fire Fire. Kaçırma.
1: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
2: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
3: This is Katy Perry.
4: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
1: Sunny Hill Festival.
3: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
1: Perde arkası anları,
3: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
1: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
5: Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
6: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
7: Avea çok iyi ya, çok iyi.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: ekmekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.

Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen.

90'ların, 2000'lerin en popüler hip hop gruplarından bir tanesiydi Outkast. Özellikle 2000'lerin başında çok önemli hit single'lara imza attılar. Hey Ya, eminim ki hatırlıyorsunuzdur ve işte en az onu kadar sevilen bir başka hitiyle dinledik Outkast'ı. Miss Jackson sonrasında sabah modunda Another ve 54 Ultra Talk To You.

0: Victim'lerle 2019 senesinde bu şarkı dinleyiciyle buluşturmuştu. Çoğunlukla İspanyolca sözler var. Arada İngilizce de duyuyoruz ve kendi dilini de biraz serpiştirmiş aralara. Elefante buradaydı. Burası Radyo Feribank. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah modunda bir Kesa hiti Gabriela birazdan radyonda olacak ve Maximum Hit Müzik'te daha öncesinde de Bolsa Magnetic dinleyebilirsin. Unutma. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

Her sahi Gabriela ile buradaydı. Günaydınlar. Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Evet, bugünlerde üniversitelerde tercih heyecanı yaşanıyor ve TÜİK'te geçenlerde bazı veriler paylaştı. Yani üniversitelerde mezunların iş bulma durumları nasıl diye, en kolay iş bulunan bölüm yine tıp gözüküyor. Mezunların istihdam oranı %95. En yüksek kazanç sağlayan bölüm pilotaj, yani pilotluk ve öte yandan işte özel eğitim öğretmenliği, havacılık, elektrik, elektroniği, matematik mühendisliği ve hemşirelik gibi bölümlerde yine yüksek istihdam oranına sahip bölümler gibi gözüküyor. Tabii herkese bu tercih döneminde başarılar. Umarım gönlünüze göre bir bölüme yerleşebilirsiniz. Çünkü seçtiğimiz bölüm biraz da hayatımızın akışını, hayatımızın yönünü belirliyor. Bu konuda tabii ki duygusal davranmak kadar biraz daha mantıklı da düşünmek, tercih yapmak gerekiyor.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yapacağız ve bu saati tabii ki bir magazin turuyla taçlandıracağız. Sana bir haberim var. Eğer hazırsan Doğanay'ın dünyası tam olarak şimdi başladı.
1: Favori çalma listeni
2: Çalma listeni
1: şekillendiren

0: etkili diyelim.
1: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Mobile Systems. X on

0: TikTok'ta tam da bununla ilgili soğutmaya yönelik bir akım var. Ama birazdan anlatacağım detaylarını. Yapmalı mıyız yoksa kesinlikle uzak mı durmalısın, konuşacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahat.

Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: radyo fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Magazin, magazin, magazin. Evet, magazin dediğimizde tabii ki birazcık içinde dedikodu barındıracak. Şimdi yaz geldiğinde genelde kadınların korkulu rüyası bikiniyle evet deniz kenarında şöyle objektiflere takılmak. Çünkü yıllarca evet bundan çektik. Yok onun selülütü var, onun göbeği var. İşte yok makyajsız çıktı karşımıza, o oldu bu oldu. Bu senede objektiflere Çağatay Ulusoy takılmış. Görünüyor ki bütün sosyal medyamız Çağatay Ulusoy'un Bodrum tatili.

0: radyo fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Doğanay'ın dünyasında ilk saatin yavaş yavaş sonuna gelmek üzereyiz. Bu saatin içinde nelerden bahsetmiştim? Meta gözlükler Almanya'da tamamen bütün ülke genelinde yasaklanma yoluna gidiyor. TikTok'ta bir

0: fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Doğanay'ın dünyasındasın. Yeni saate beraber adım attık. Her zaman olduğu gibi ilginç konularla, ilginç tanımlarla. Hadi gel birazcık başlayalım. Şu tarz ilişkiler

diyoruz derken ne oluyorsa bir şekilde onun sıklığı azalıyor. Sonra çok azalıyor. Tamamen ortadan kaybolabiliyor. Ama bu ghosting olarak değil yani böyle sönümlenerek gidiyor diyelim. Sen de artık anlıyorsun ki tamam yani artık ben de bu konuyu kapatabilirim dediğin noktada hop geri geliyor. Nasılsın? Ve hiçbir şey yokmuş gibi sanki orada bir boşluk olmamışçasına aynı samimiyetle devam ediyor. Ve sen tekrardan düşünüyorsun. Tamam canım bu sefer olacak dediğin anda yine aynı döngü ve yine bir yok oluş. İşte buna hoovering deniyormuş. Kaç kişinin başına geldi? Hadi parmak kaldıralım. Ben kaldırıyorum.

0: fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Doğanay'ın dünyasında birazdan yine ilişkiler diyeceğiz ama bu sefer Y ve Z kuşağı. Evet, ilişkilerde yatırımını bakalım neye yapıyorlar? Kulağın bende olsun.
0: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
2: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
3: This is Katy Perry.
4: Hey Turkey, it's Martin Garrix.
5: Merhaba,
0: Sunny Hill Festival.
6: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
0: Perde arkası anları,
6: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
0: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
6: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Krovale takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, Sturm Graz maçında sakatlanan Osterwolde'nin arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Hollandalı oyuncunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı ve resmen Trabzonsporlu oldu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Diğerden buna kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Radyo fenomenleri.

Fenomen bu yazda bomba gibi.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: aracınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahat.

Renault Expertiz günün şarkısını sunar.

fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Haramidere Küçükçekmece Çağlayan Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Tem'de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir Altınşehir Hastal Seyrantepe güzergahları da aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir İçi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Ateş

0: Şehirde çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi.

0: kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Alex Sensation ve Faruk ortaklığı, Tayla, Sofia Rice ve Rita Ora ikilisi. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Hugel ve Ultranate'le yapacağız.
1: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
2: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
3: This is Katy Perry.
4: Hey Turkey, it's Martin Garrix.
1: Sunny Hill Festival.
3: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
1: Perde arkası anları,
3: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
1: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
3: Reklam.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcı.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: benim hatırlayanlar vardır. Alan Walker ve Ava Max 2019 yılında bir araya gelmişti ve yıllar yıllar sonra yepyeni bir single için bir kez daha birlikte stüdyoya girdiler. İşte Alan Walker ve Ava Max'ten yepyeni bir ortaklık. Faith Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak, Nicki Minaj ve Kim Petras ortaklığı, Hugel ve Salto ikilisi, Enrique Iglesias, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Paros Teller'la yapacağız. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com

Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

0: Ardından artık hafta sonu için geri sayıma geçtiğimiz cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Crash sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Karin, Helin, Wise ve Alan Walker ortaklığı, Another, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Jason Derulo ve DJ Goja ile yapacağız.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
4: Avea çok iyi ya, çok iyi ya.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

hatırlatmakta fayda var. Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda. Yine iddialı bir hafta sonu olacak. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar olacak. Cumartesi saat 15 itibariyle listeyi takip edebilirsin. Ve işte bu haftanın 21 numarası Helin ve Radyo Fenomen.

0: marşlarından biri haline geldi. Ibiza bu single'la kelimenin tam anlamıyla yıkılıyor. Another ve Talk to You Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. Cuma öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala, birazdan kimleri dinleyeceğiz hemen göz atalım. Kaine Music, Shaggy ve Akon ortaklığı, Justin Timberlake, bu isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarımlar çok özel fiyatlarla mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de. Sınırlı sayıdaki tasarımları ve kısa süreli avantajları kaçırma. Zazazu.
1: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot garaj, oto
2: ekspertiz. Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

Divine Music önderliğinde dinlediğimiz Move sonrasında Maximum Hit Müze biraz tarzı değiştirerek Shaggy ve Akon'la devam ediyoruz. Shaggy geçtiğimiz aylarda kariyerinin 16. albümünü yayınladı. Birçok farklı isim ona destek verdi bu albümde ve işte onlardan biri. Akon'un vokal desteğiyle Shaggy.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
0: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Cuma gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müze Dans Dünyası'ndan Şimza'yla devam ediyoruz.

0: şarkı Dario Nunes ve Johnny Bravo remixiyle bir kez daha günümüze gelen Panjabi klasiğiyle tempoyu yükselttik ve hazır tempo yükseltmişken, hazır cuma günündeyken hatırlatmakta fayda var. Bu akşam saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K-Bilip Fenomen Club'in için stüdyoda olacağım. Ve deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu bir setle karşılayacağız. Sürprizlerim olacak. İlk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar hepsi saat 24 radyonda aklında olsun. Ve bakalım birazdan kimleri dinliyoruz. Hani yok yok diyebilirim listede. Shensi, Shakira, Slater hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise dans dünyasından Hugel ve Ultra Nate önderliğinde yapacağız.
1: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
2: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
3: This is Katy Perry.
4: Hey Turkey, it's Martin Garrix.
1: Sunny Hill Festival.
3: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
1: Perde arkası anları,
3: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
1: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda. Reklam.

0: Dil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

geride bıraktığımız 2025 yaz döneminde bolca dinlediğimiz single'lardan biriydi. Eminim hatırlayanlar vardır. Adam ve Zurek sonrasında Maximum Hit Müziği bu kez şensiyle devam ediyoruz. 2000'li yılları başından Blue Cantrell, Hit'em Up Star sample'larıyla Radyo Fenomen'de Şensi ve Bossa Up.

0: üçüncü albümünü yayınladı Slater. Oldukça zorlu bir dönemde, hatta neredeyse müziği bırakma noktasına geldiği bir dönemde bu albüm hazırladığını söylüyor. Ve bilin bakalım ne oldu. Kariyerinin en başarılı albümünü yaptı. İşte Slater'ı ve bu albümünden dinlediğimiz Dance sonrasında bakalım birazdan kimleri dinliyoruz. İnna ve Makar ikilisi Somber, geçmişlerden Truth Hurts, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Norveçli grup The Bausa ve Magnetik önderliğinde yapacağız. Kulağın radyonda olsun.
1: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Krovali takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, Sturm Graz maçında sakatlanan Osterwolde'nin arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Hollandalı oyuncunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı ve resmen Trabzonsporlu oldu.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
2: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Gedik Piliç Platon'un kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibisin.

fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde etkili, aksi istikamette akıcı devam ederken birinci köprü her iki güzergahta da yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Haliç Ok Meydanı Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Halıcıoğlu Merter Bahçelievler Haramidere Beylikdüzü etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu basın ekspres bağlantı yolları çift yönlü etkili. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Hastal, aksi yönde ise İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Kavacık Ataşehir aralıklarla etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: Şoto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update'de saatler 17. Moving to the Sun'la hadi başlayalım.

0: Instagram Radyo Fenomen'den hadi yazmaya başla bakalım. Maximum Hit Müzik'se birazdan neler var bakalım. Dalia Papi, Laris, ardından Miss Know It All, Terry Swings ve çok daha fazlası burada olacak. Sakın kaçırma.
1: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
2: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
3: This is Katy Perry.
4: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
1: Sunny Hill Festival.
3: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
1: Perde arkası anları,
3: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
1: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
5: Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Hep tatil mutluluğu. Jolie.
7: Pilot garaj şoto ekspertiz.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahat.

kendi ilişkideki yalanları konuşuyoruz. Gelen mesajlardan bakıyorum. Hiçbir şeyim yok yalanı. Yani güzel şeyleri bile bitirebilir demiş. Doğru. Sana karşı hiçbir şeye saklamıyorum diyenden kork demiş birisi de. Şimdi kötü tecrübe seninle alakalı olabilir. Üzgün.

0: Kafayla için radyofenomen.com'a göz atabilirsin. En sevdiğin şarkıları orada seninle paylaşıyoruz. Maksimum Hit Müzik'te ne var bakalım? Şöyle bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var. New Religion ilk sırada, ardından Keep On Rising ve Day Day gibi şarkı ve şarkıcılar Radyo Fenomen'de olacak. Update devam ediyor. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Sana iyi
3: gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim say yetkili satıcılarında. Pilot garaj oto
5: ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Pilot garaj oto ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Mikros Yemek. Mikros uygulamasında. Hep tatil mutluluğu.
7: Jolly, Jolly Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Krovale takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, Sturm Graz maçında sakatlanan Osterwolde'nin arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Hollandalı oyuncunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı ve resmen Trabzonsporlu oldu.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

bahsediyoruz. O benim için sadece bir arkadaş. Bu dünyanın en büyük yalanı bence. Bir tane daha okuyayım. Bir daha asla yapmayacağım yalanı. Buna inanmayın demiş. Ben inanırım bu arada. Ne olacak? Bir daha yapar.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
2: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos'ta

0: yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maximum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le update.

0: Siz ilişkide sence en büyük yalan nedir? Radyo Fenomen Instagram'dan yazmaya devam. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Michiko ile başlayacağım. DJ Goya, Jason Derulo, ardından Go Dande ve çok daha fazlasıyla müziğin fenomenleriyle devam edeceğiz.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
7: Bebişim gibisin.

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçeli Evler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mert'e Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Tem'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Pirusköy, Ok Meydanı, Seyrantepe, aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'da etkili olan yoğunluk köprü hattı boyunca devam ederken Tem'de Kavacık Ataşehir etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Auto Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Çok duyulan yalanlar demiştim. Seni dinliyorum yalanı demiş birisi. Ya bu seni dinliyorum yalanı, yani ilerleyen zamanlarda aynı konu konuşulduğunda büyük patladığım bir yalan. Bunu bence yapmayın. Bakalım radyo fenomeninde neler var. Naughty Girl, Beyoncé ardından Magnetic Divouse burada olacak. En sevdiğin şarkıları sana göndermeye devam ediyoruz. Müziğin fenomenleriyle hadi gelsin.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda
2: kültür, sanat, alışveriş ve müzik bir arada.
1: Pop-up market deneyimi açık büfe
2: 3 Ağustos'tan 23 Ağustos'a kadar
1: Kanyon'da sizi bekliyor. Detaylar için Fenomen ve Kanyon sosyal medya hesaplarını takip et.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Dedik Piliç Platon'un kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: ...1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere... ...6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda... Hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
4: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
5: Yataşla mutlu uykular.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
8: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le Update.

Cem'cim senle birlikte müziğin fenomenleriyle ilişkide yalanlar neler onları konuşuyoruz. Radyo fenomenden mesaj atabilirsin sen de. Benim için senden önemli bir şey yok, yalanından sonra boşandık diyor. Ya bu yalanı niye söylüyor mesela boşanmak istediği birine? Gerçekten bazen aklım almıyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: Yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maximum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saatler 19, Deniz Görkem'le Update son saatine giriyor. Fire Fire'la Radyo Fenomen'desin.

Ardından müziğin fenomenleriyle Fallen Angel burada olacak. M4S. Şimdi son saatteyiz. İlişkiler sorusunu birazdan tekrarlayacağım. 8'e kadar konuşmaya hadi devam edelim.

0: de sence en büyük yalan nedir? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. Son saatteyiz. Maksimum Hit Müzik. Deniz Görkem'le Update'te birazdan Nuncu Düsen, Hugo'da ardındansa Talk That Talk, Rihanna ve Jay-Z burada olacak. Deniz Görkem'le Update'in özel şarkıları geliyor demektir bu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
2: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
3: This is Katy Perry.
4: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
1: Sunny Hill Festival.
3: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
1: Perde arkası anları,
3: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
1: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
3: Reklam.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En

0: iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satın

0: tweetin ilişkiler sorusunda yalanları konuşuyoruz bugün. Eski sevgilimle hiçbir iletişim yok, yalanını yakaladım diyor. Bu çok korkunç bir şey ama ya. Yani ne iletişim kuruyor olabilir ki eski sevgilisiyle? Yani birbirlerine yeni sevgililerini mi anlatıyorlar? Peki bakalım bu Maximum Hit Müzik'te neler var? Black Flies burada olacak. Paro Steeler ardından Yamore, Mo Black, Salif Keita ve Pressure'la devam edeceğiz. Helin Radyo Fenomen'de olacak.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
5: Chery. Pilot garaj yapı ekspertiz.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi

0: Girişon'da yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar Girişon mağazaları ve online'da.
1: Girişon farkı var. Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Krovale takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, Şutrum Graz maçında sakatlanan Osterwolde'nin arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Hollandalı oyuncunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı ve resmen Trabzonsporlu oldu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Bir Cemle update'in bugün de sonuna geldik. Yarın değil de hafta sonu molasına ihtiyacı olduğu için pazartesi devam eden bir Deniz Görkem istiyorsunuz değil mi? Evet evet, hadi bakalım, görüşürüz. Pressure geliyor.

0: Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos. Yataşla mutlu
2: uykular. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

House music.

radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi. Underground.

Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi. Underground Boutique.

0: radyo fenomen.
1: Pekala, cuma gününde saat 24 ve artık hazırsan hafta sonuna enerji dolu bir başlangıç yapma zamanı. Ben DJ Kaybin'in Fenomen Club'in için stüdyodayım. Afro House'larla başlayıp tempoyu yükselteceğiz. Demedi deme yerinde duramayacağım bir set seni bekliyor. Kısacası şimdiden iyi eğlenceler.

0: Allah.
1: K-Billy, Super Sounds of House.

TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.